0: Hav?
1: Labba.
0: Kom fannani garden evoni.
1: Niuma Muhammadu.
0: Hava mi lava kiadi fava fannanu bune demvinge mikorun denan ihutiyari jawabe. Haga miuti fazila shaviyani ga miuti ashfa nun ga miuti zuna. Kon lava kim tere gade hingi vani.
1: Ashfa.
0: Ashfa.
1: Ade.
0: Adi adi visnalava hava. Adi e fursa tumi deni.
1: Zuna.
0: Zuna fazila.
1: Zuna fazila.
0: Ah. Ale visnalab.
1: Eva fazila.
0: Fazila. Tijala berangali. Fazila gadu evuni.
1: Fazila.
0: Hmm. Hava, lava hasa kollani kum faratta kaka?
1: Lava indani kollava ya kapune. Lalo.
0: Mi haru mi film ga himene hama riti lave mikolun geniste ne. Inge?
1: Ade ade.
0: Hmm. Ima. ehem viva miha hisabun havage faratu miha sakol lilava havage firimi haya
1: firimi haya de raji garu tima
0: varamu favita havage velane nge
1: varasala oriya kudinda